Sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu. Bir indi mi perde, ne sen kalırsın.

dün geldi, nedir aradın dedi bana. Bensem ne bakarsın o yana bu yana. Kendine gel de düşün, içine iyi bak. Ben senim, sen ben.

Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Kalender ol da gir kalenderhaneye. Bu yol kendini yenmişlerin yoludur.

0: Cemşid'in kadehinden güzel. Uğrunda ölmek sonsuz yaşamaktan güzel. Işık saçıyor ayağını bastığın toprak. Bir zerresi yüz binlerce güneşten güzel. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Ey millet! Ey kazıktan bıkmayan millet! Ey ekmeğini ona buna kaptırıp Allah verdi, Allah aldı diyen millet! Ey saraylarda yaşayan namussuzlar! Ey ahırda sürünen namuslular! Şapkası düşüp keli görünen, hak deyip halkın cebinde eli görünen, ey düz ovada yolunu şaşıran yoksullarımız, ey arabasını dağdan aşıran varsıllarımız, emmim, dayım, anam, bacım, can dostum, can düşmanım, çalışıp yiyemeyenler, çalışmadan yiyenler, ilk mektubumda size demiştim ki ben bu memlekette doyamadım arkadaş. İkinci mektubu Alman'dan yazacağım. Ama Alman ne yapsın benim gibi kara kuru, veresiye sürülmüş tarla suratlı herifi. Sağlıktan da boydan da geri çevirdiler beni. Ben de yaban ellerde eşek gibi çalışıp biriktirdiğimi bir iki adam tüccarına verdim, kaçak giderim Alman'a.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Can 95.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Peynirleri adres Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap, özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap, doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi, Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Peynirleri, adres Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan Radyo Cem 95.1.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.4.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Radyo Cem 95.5. Dünya bize
1: değilsin. Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin.

0: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış

0: Lori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Mis gibi tandır kokusu.

0: kitle, sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esila Tandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
5: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
7: Erzincan Radyo Cem. 95.5
8: tepesine kalkıp mezarı görünür uzaktan Munzur dağları. Düzgün baba koruk ana sağları, bülbül güle ağlar ben de anama. Beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten, varmadan koz ata döndük pertekten. Sultan Kıdır kurtar bizi felekten, bülbül güle ağlar ben de anama. Beyaz leçeğini sarın yarama.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Mis gibi tandır kokusu.

0: Sıcacık somun ekmeği ile sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esil Atandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.

0: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
1: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap, özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap, doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi, Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Peynirleri adres Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
8: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Ve iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki

0: Adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan şarküterinde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Mis gibi tandır

0: sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esila Tandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletme yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
6: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
6: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
7: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
8: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon 223-36-22, 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres: Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
9: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
10: Erzincan, Radyo Cem, 95.0.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap, özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap, doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi, Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, su-

0: yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446-223-4040. Duis.
3: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Erzincan, Radyo Can.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Peynir her yerde var.
0: BC Yapı Market, Güler Hizmet, geniş ürün yazısı ve avantajlı fiyatla sizi bekliyor. Rest 40.

0: Ben Tulum Peynirleri adres Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesi numara 24A telefon 0542 321 87 48.
1: Mis gibi tandır kokusu, sıcacık lezzetler ve geleneksel tatlar tek adreste. Esila Tandır. Günlük taze tandır ekmeği, enfes kete, lezzetli kopul ve sıcacık somun ekmeği ile sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esila Tandır. Geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
2: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
3: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
4: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
5: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
7: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
9: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Orta.

0: Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.1.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Mis gibi tandır.

0: kitle, sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esil Atandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Can 95.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır.

0: bir DOİS alana bir DOİS bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. DOİS Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446-223-4040. DOİS.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
1: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Mis gibi tandır

0: ve sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esil Atandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
4: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın

0: Abdurrahman Sağyan ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi, et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.1.

0: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Mis gibi tandır kokusu.

0: ile sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 79 03. Esila Tandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon: 223-36-22, 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123. Adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8, Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
5: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
5: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
8: Erzincan Radyo Can 95.5.

İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Peynirleri adres Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesi numara 24A. Telefon
1: cinsi Evirgen'de var. Erzincan meşhur peyniri Mevpeti Evirgen var. Damak tadı önemli. Buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Ali Kemali'si Peynirtisi ve 22.

0: işçilerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erdingen ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
1: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler, favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz favori gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Mis gibi tandır

0: sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esil Atandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
3: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları, Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: Erzincan Radyo.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Türkoğlu Kasap, Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap, özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap, Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi, Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı Park içi.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyat
3: sunarım. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi

0: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Mis gibi tandır kokusu.

0: Somun Ekmeği ile sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esil Atandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Çınar
5: fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış

0: dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane karşısı Park içi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
3: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.1.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
5: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo C.

0: Öncelikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap, doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi, Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen tulum peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış

0: favori gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz favori gümüş.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
1: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
3: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
4: Erzincan

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Peynirleri adres Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesi numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market.

alanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler, favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş. Erzincan

Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Mis gibi tandır.

0: ile sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esila Tandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23. Adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
3: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, Mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Peynirleri adres Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
7: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

yaratmış Allah. Sevmişem dost seni, seni terk etmem billah.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Mis gibi tandır kokusu.

0: Sıcacık somun ekmeği ile sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esil Atandır. Geleneksel lezzetin sıcacık adresi.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası, yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23. Adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
6: Erzincan Radyo Can.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap, özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap, doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi, Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
0: Evirgen Tulum Peynirleri adres Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
7: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taşı ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
8: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Mis gibi tandır kokusu.

0: ile sofralarınıza doğallığı getiriyor. Kaliteli, hijyenik ve her gün taptaze üretim. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Ali Kemali Caddesi, Özerzade Kafe 6. Sipariş ve bilgi için 0507 946 7903. Esila Tandır, geleneksel lezzetin sıcacık adresi. Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
2: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Erzincan Radyo Cem 95.5.

İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi 789 Sokak numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
6: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12. Kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM

0: Lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
5: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
8: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
9: Erzincan Radyo Cem 95.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

0: Türkoğlu Kasap. Türkoğlu Kasap açıldı. Erzincan'a yeni bir anlayış getiren Türkoğlu Kasap özellikle kendi yetiştirdiği hayvansal et ürünlerini sizlere ulaştırıyor. Kırmızı et ürünlerimizden kıyma, biftek, bonfile mutlaka denemelisiniz. Beyaz ette ise tavuğun her çeşidi yine Türkoğlu Kasap'ta. Açılışa özel kampanyalar Türkoğlu Kasap'ta. Türkoğlu Kasap Doğuş Türkoğlu. Adres Peynirciler sitesi Teknoform karşısı. Telefon 0536 435 86 70. Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun.

0: güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.